yarın. Emme inkâne minel mukezzibine dâllin kir. Ma buradan gördün. No şen garaf. Enno. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ